Shubari bo, bria di bo, di bo, di bo, ba. Shubiru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru, biru,